vurulayım. Şalala la la la, şalala, şalala la la la. Kuvasa dağlar.